92.2 ve 94.9 frekanslarından yayın yapan Radyo Ata'dan ben Ayşe Azizler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili Radyo Ata dinleyicileri. Heyecanlı, coşkulu, halay dolu oynadığımız bir programda bir saat sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlarım şu anda eğleniyor, ben de katılmak istiyorum onlara. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Buradayız tekrar.

0: Duydunuz zilin sesini. Program başlamıştır. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için ve hepinizin burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İsterseniz, evet, sizin sesiniz şimdi çıkacak.
1: Evet.
0: İsterseniz hepiniz öncelikle tek tek kimsiniz? Nereden geldiniz? İsim, soy isim. Burada arkadaşlar. Bir dakika ya, ben çok heyecanlandım. Bir kere burada benim arkadaşlarım var zaten. Radyocu arkadaşlarım. Tanımış olduğunuz radyocu arkadaşlarım var burada. Hepsi bir merhaba desin öncelikle size.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben... Bir dakika. Bülent'cim sen de merhaba de. Uzun zamandır bizimle beraber değildin.
1: Evet, merhaba, ben Bülent. Hepinize günaydın diyelim. Gerçi bu canlı yayın değil, bir bant yayınıdır. Ona göre bir pazar gününden size sesleniyoruz.
2: Evet, pazar günü Ayşe bizi buralara topladı. Evet, kadınlar olarak futbolu konuşacağız.
3: Konuşan kimdi biliyor musunuz?
2: Kim? He? Kim?
3: Türkiye'li.
2: Türkiye'li kimdim ben?
1: Gül.
2: Gül.
3: Yanımızda...
4: Ben İlknur.
3: Ama Neli.
2: Beşiktaşlı.
3: Evet. Fenerbahçeli Yasmin.
4: İspanyolu Nurten.
0: Ben aslında arkadaşlar şöyle bir ara Galatasaraylıydım. Sonra.
2: Allah'tan.
0: Sonra. Dedim ki aslıma döneyim dedim Fenerbahçe.
3: Yaşa. Ayşe çok yaşa.
2: Valla ben Yasmin gibi hiç takımımı değiştirmedim. Hep Galatasaray.
3: Yok, ben hep Galatasaray.
0: Arkadaşlar şu mikrofonu size çekseniz bana şöyle... şey geliyor. Aa, çift ses geliyor gibi oldu. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Şimdi kendi sesimi daha iyi diyorum. Aha. Az önce bir çift ses geliyor gibi oluyordu. Hem sizin sesiniz daha da güzel ve hoş çıkar oradan. Evet, arkadaşlarımın da söylediği gibi bugün sizle Kadınlar Futboldan Ne Kadar Anlar programı yapacağız. Tabii ki sizi tarih verip futbolun geçmişini anlatıp böyle canınızı sıkmak istemiyoruz. Bana göre futbol çok heyecanlı, insanı izlediğinde çok heyecanlandıran, ilginiz olsun veya olmasın sizi çok mutlu eden bir spor organizasyonu diye düşünüyorum. O sebepten dolayı da diyorum ki hem bugün biraz bakacağız futbol tarihinde olmuş enteresan olayları bakalım dedik. Bir de ben size terimler hazırladım, futbol terimleri. Kim neyi ne kadar biliyor onları falan konuşacağız. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hepimiz futbol seyrediyor muyuz? Şu anda zaten Dünya Kupası var.
2: Ben
4: arada sırada izlerim.
3: Arada zamanım olursa. Evet, dün ben de izledim.
2: Evet.
3: Ha, bir de İsviçre'nin maçını izledim ayol. 6 gün ne demek ya?
2: Yenildiler.
3: 6 gün ne demek ya? Ya utan. Murat, bu ne? Döküldünüz.
2: Vallahi Murat yakın mahvettim ya.
0: Yani ben seyretmediğim için çok utandım ya.
2: Seyrettik. Shakira bile bir şey yapamadı.
0: aslında ben...
2: Shakira da zaten bir şey yapamıyor sadece. Shakira diyorlar. Bitti o kadar.
0: Shakira'dan bir şey diyeceğim.
3: Shakira diyor.
0: Ben şarkıcı.
2: Aynen. İsviçre takımında bir tane Shakira var.
0: Shakira değil mi o benim?
2: Shakira değil, Shakira.
3: İşte Gül İsviçre takımından aşırı neşir olmasından.
5: Shakira
2: işte.
0: Sen Shakira diyorsun.
2: Shakira, evet.
3: O da var.
2: Yok, ben de değiştiriyorum onun ismini. Çünkü böyle küçücük bir boyu var. Yani adam bayağı bir ünlü ama bana göre hani böyle çok gol yapan bir tip değil.
0: Yani bakış açısı tartışılır, evet, diye düşünüyorum ben.
2: Bizim Hakan Yakınımız nasıldı? Bitti.
1: Şimdi
2: bizim yani. Hakan Yakınımız vardı yani İsviçre takımında. Adam gerçekten yani.
3: Yok, Hakan'a bakmamız gerek yok ayol. Murat başına. Tabii. Şu an İsviçre takımında Murat, ya. Evet. Daha ne olsun
1: ben? Ama yine bir yere geldiler yani.
2: Evet.
1: 16'ya katıldılar. Evet. Çünkü Brezilyalı, evet, gruptan çıkıyorsunuz. Evet. Siz ve büyük bir başarı.
3: Fenerbahçe gitti, geldiler bunlar.
1: Evet.
3: Yani.
1: Bana göre büyük bir başarı. ve de yani şunu da söyleyelim. Portekiz bakın şimdi
4: eğlendi. Ay bana eğlendi. Portekiz deme. Portekiz'i, evet, karıştırmadan.
1: Şimdi eğlendi bakın, bitirelim. Gitti. Yani yendikleri aldı.
3: Bir dakika. Ronaldo'yu neden sevmiyorsun? Ya
1: Ronaldo'yu sevilmez mi?
0: Konuşurken biraz mikrofonlara yakın.
3: Evet. Uzaktınız. Ronaldo'yu niye sevmiyorsun?
4: Ronaldo'yla bir alakası yok.
3: Portekiz'i
4: sevmiyorum. Evet. Söyleyebilir miyim burada?
1: Neden sevmiyorsun?
2: İspanya'yı seviyorum da niye Portekiz'i seviyorum?
4: İspanya
0: farklı. Şimdi İspanya farklı, Portekiz farklı. Aynen. Evet, doğal olarak.
1: Yani Fas eledi İspanya'yı. Yani bu sene gerçekten Katar'da farklı bir sistem sanki yürüyor ve bütün yani Almanya olsun ya, ünlü takımların hepsi
3: antrenörüm Katar'ın
0: arkadaşlar unutma mikrofonlara mı konuşsanız acaba çok mu heyecanlandı
4: bak geldi heyecanlı
0: bu arada Bülent'i çağırmamın sebebi kendime destek futbolun face'inden anlamayan ben dedim ki olur da dedim arada dedim bir gaf maf yaparsam sen beni toparla dedim sağ olsun. Bülent Yasmin bu arada falan antrenman yapıyor şişelerle falan fırsattan istifade yapıyor.
3: Gelmiş hala şeyini alamamış.
0: Evet hala
3: çıkıyorum değil mi antrenörüm beni
0: tabii ki kesinlikle kesinlikle
3: orta saha istiyorum ben ona göre. Ama acayip bir Fenerbahçe reklamı yapıyor.
4: Şimdi hangimiz futboldan anlıyor?
0: Evet siz onu sorulurum evet.
2: Yani ben şimdi şöyle çocukluğumdan beri hakikaten yalan söylemiyorum.
1: Ay Chris
2: futbolu severim. Oynamadım ama seyretmeyi seviyorum.
1: Necip'im merhaba.
2: Bu sene sadece bir iki takımı seyrettim. Çünkü Katar'a kızdım yani bu yaptığı şeyden dolayı.
3: Anne ayıp Katar'a kızıyor.
0: O zaman şöyle yapalım. Programın başında biz bir Katar'a kızalım. Bu konuyla alakalı Bülent'in de söylemek isteyeceği var. Bir söyleyelim ondan sonra devam edelim yani programımıza.
3: Katar paradan ben de istiyorum.
4: Yani niye Yunanistan'ını kadına vermişsin sadece?
3: Yani ayıp yani.
1: Evet. Yani Katar'da bayağı olaylar döndü ki böyle Katar'a verdiler. Çünkü Katar küçük bir.
3: Ya 400 bin insan yani Katarlı ve 1,5-2,5 milyon mu ne yabancı düşünün.
1: Yani lütfen şunu söyleyelim o zaman hep beraber lütfen futbola şike karıştırmayalım.
0: Evet.
1: Lütfen.
0: Evet.
1: Dün yani milli takımlar şeyinde hadi öbürlerine geçtik öbürlerine karıştırıyorsunuz ama yani milli takımlara yani lütfen
3: ya, ya arkadaşlar sadece ben bir şey demek istiyorum çünkü bu tabii bence önemli. Şöyle bir olay var hani parayı götürmelerinden ziyade bence Infantino'nun yaptığı verdiği demeçle çok ayıp yani. Özellikle işte eşcinseller hakkında işte orada bir yorum yapması bence çok yanlış. Onun hiçbir zaman futbolda yeri yok. Bir ikincisi de şikede de yok. Allah'ın saharasında da yeşil çim sahası da yok.
1: Yok
3: yani yapsınlar oraya regata. Yani gitsinler denizde yarışsınlar ama değil çölün ortasında deniz suyu çekerekten ortalığı çimi işte ne o ben topladım insanları oraya. Ondan sonra Katarlar neden futboldan anlamıyor diye adamlar açılış maçında öyle döküldüler yani yazık bence.
4: Yürüme Yasemin!
2: FIFA'nın suçu.
1: Evet.
2: Yani
3: bir dakika niye FIFA'nın suçu yok?
2: Ama niye Katar'ın
3: hiç suçu yok?
2: Hayır ama FIFA verdi Katar'a
3: ama bir dakika Katarlar sordu oraya. Ben burada FIFA yapmak istiyorum dedi. Buraya ben oyun istiyorum
0: dedi. Bir de derler ki kadınlar futboldan anlamıyor. Gayet dinlen.
3: Offside anlat.
0: Offside anlatacağım ama onunla alakalı araştırmalarımda çok güzel yanıtlar buldum. Ben size onları önce size soracağım. Siz anlatacaksınız sonra benim bulduklarımı size okuyacağım. Evet, bayılacaksınız. Tamam. O kadar güzel anlatmışlar ki. Yalnız bir şey diyeceğim. Erkekler bu offside'ı anlatırken neden bilmiyorum sürekli alışverişten bahsetmişler anlatırken. Offside pozisyonunu anlatırken hepsi alışverişten bahsetmiş.
2: Yani, nasıl yani?
0: Kadınlara daha rahat anlatabilmek için. Yok bizim ya. Belki de o anlamda daha iyi. Ama bir şey söyleyeceğim. Allah. O alışverişle anlattıkları şeyde ben offside anladım. Şimdi utanılacak bir şey. Utanılacak bir şey.
3: Anlat bakalım anladım. Merak ettim şimdi. Neymiş o peki? Evet.
0: Şarkıdan sonra gireyim. Tamam. Çünkü 10 dakikayı geride bıraktım.
3: Tamam. Aydınlat bizi tamam Ayşe. Çünkü ben offside'i farklı biliyorum.
0: Yok şöyle anlatırken kadınlara daha kolay anlasınlar diye alışverişten girmişler. Hop, ben de size bir iki tane toparladım onlardan bayılacaksınız. Belki çok hoşuma gitti. Belki o zaman evet aramızda anlamayanlar da var. Büyük bir ihtimalle ben okuduktan sonra ama anladım şey olarak enteresan çok komik ama o alışveriş olayından sonra Zara ile Mango üzerinden bir anlatım yapmışlar ama çok güzel olmuş.
2: Anladım. Şimdi
0: Zara ile
2: Mango'dan sonra gelecek evet.
0: Zara ile Mango'dan da buradan para istiyoruz. Reklam yaptık bilmiyorum yani. Evet. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Bir dakika ne açacağım? Arkadaşlar ne istersiniz?
3: Tarkan'dan.
0: Tarkan mı? Tarkan'ı bir dahaki sefere ayarlayayım ben. Yasmin'cim bir dakika.
3: Fenerbahçe Cumhuriyeti.
0: Evet.
3: Tabii canım öyle bir şarkı var ayol. Evet. Doğru değil mi? Doğru değil mi hatırlıyorum? Ses versin oradan.
2: Galatasaray'ı unutmayın.
0: Var ya şunu yayınlayacağım.
3: Ya valla.
2: Ama var ya. Ayşe şey yapabilir misin?
3: Hadi kasallar çarşıdan.
2: Türkiye.

0: Evet, güzel bir şarkı arasından sonra sizlerle tekrar beraberiz. Bu arada arkadaşlar şunu duyurayım, 17 dakika geride kaldı bile.
1: Çok o kadar çabuk geçiyor.
0: O kadar çabuk geçiyor ki zaman bilemiyorum yani.
2: Yedektekiler gelecek mi? Hatırlıyorum.
0: Ya alabiliriz, yedektekileri de alabiliriz.
2: Yedekte var burada genç. Siz çekenekten yetişme. Yorulmadınız.
3: Yorulmadınız. Kızım var.
0: Evet. Yani evet. Şimdi kadınlar ne anlar futboldan dedik, gelelim offside'a. Ya dedim ya, bugün sizi böyle futbolun tarihini falan konuşup hani kafanızı şişirmek istemiyoruz. Herkes ilgilendiği kadardır, anladığı kadardır diye düşünüyorum. Ama bu offside mevzusu kadınlar arasında çok önemli. Evet, Allah şimdi Allah. Bana ilk kim anlatacak? Benim hazırladıklarımı en sona sakladım. Yasmin?
2: Dinliyorum ama senden. Ben Mangola Zarana'nı anlatmayacağım. He.
0: Tamam, sen bildiğin tamam şekilde anlat. Hangisi daha anlatıcı oluyor?
2: Şimdi
0: ve...
2: yavrum, Rüştü golde mi?
0: Tamam.
2: Tamam. Rüştü Reçberi golde düşün.
0: Tamam.
2: Ondan sonucuma Emre Belözoğlu bir tanesi.
0: Tamam.
2: Şimdi bir karşı takımın sahası var. Bir de
0: evet,
2: benim oynadığım takımın sahası var.
0: Tamam.
2: Karşı takım sahasını, yani ceza saha alanında bulunuyor isek. Hı-hı. Ve orada golcü Rüştü'nün bulunduğu kalede benden, ondan haricen bir ikinci oynayan aynı takımdan bir insan daha varsa ve ben öbür karşı taraftan top atıyorsam, offside'in en önemli şey çünkü nereden hareket ediyor o top, orada offside başlar, hakemler ona bakar çünkü. Ve bir tane takımın arkadaşı, karşı takımın arkadaşı ikinci Rüştü Rençber'le, yani Fenerbahçe'le Emre'nin önüne geçerse ve onu aşarsa ve Rüştü'ye yakınlaşmışsa, yani kaleye yakınlaşmışsa eğer öbür takım arkadaşına göre, o top oraya gelirse o zaman offside oluyor.
4: Ona
2: aktif offside derler.
4: Ben sadece beep beep anladım.
2: Ben şimdi buna anladım. Aktif offside derler. Çünkü oyuncu bilinçli bir şekilde oraya gitmiştir. Bir de bir pasifi var anacığım bunun.
1: Bilinçsizce yapmış.
2: Ya adam orada şimdi... Emre ile...
0: Tamam.
2: Yasmin bir kere konuşmasına girdiği zaman orada top dek gelirse yani ve ilerlerse ona da pasif derler anacığım.
0: Okay. Anladınız mı kızlar? İlk Nur'la şey soruyorum.
1: Anlamadık ama sen Mangoyu Zahra'yı bir anlat. Merak etti.
0: Bir de şimdi Bülent'ten alalım. Bülent'ten
1: ama biz şimdi
0: takıldık.
1: Ama yürü Yasmin, biz oraya takıldık.
3: Orta saha çizgisini görüyorsunuz. Orta sahanın çizgisinde yabancı takımın futbolcusu oradaysa, yani kendi takımından futbolcu yoksa, top geldiği an offside'dir. Yani
4: bu, tamam da ben bir topun daha peşinden ikili koşarken, evet, arkama bakıp kim var mı, onun hesabını mı yapacağım?
3: Hayır, kesinlikle yok, öyle bir şey yok. Yani bir futbolcuyla beraber olmayacaksın. Yani şeyde geçmeyeceksin futbolcuyu. Öbür karşı takımın futbolcusunu.
2: Ya şimdi hatırlıyorum, şey diyelim. Takımın ceza sahası, yani karşı tarafın,
3: evet,
2: dar ceza alanı, bir de geniş ceza alanı. Yani orta çizgiden sonraki alandan bahsediyoruz, evet, arkadaşlar.
3: Orta çizgiden sonraki alan offside alanı.
2: Yani çünkü evet, çünkü küçük ceza alanı girerse penaltı konusu oluyor kızlar.
4: Anlamadık Zahra Mango'yu diye.
1: Onu ben şimdi
4: ben şu an hiçbir şey dinleyemiyorum. Orayı çok merak ettim.
3: Jelin senden alalım.
1: Zahra'nın Mango'nun ne alakası var? Merak ettim.
2: Bankta yedekte bulunan arkadaşımız sonra sağa girdiğinde konuşacağım.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Peki ben şimdi
0: internetten buldum. Anlatım yöntemini anlatayım mı? Bu arada kızlar soruyor diye güzel bir sayfa var. Arada ben programda da kullanıyorum onu. Çok komik, güzel cevaplar geliyor. Şimdi ucuzlukta süper çantayı almak için Mango'ya girdiniz. Sadece bir tane kalmış. O da kasanın, yani kalenin hemen yanında. Yani çok beğendiğiniz çanta bir tane kalmış ucuzlukta ve sadece bir tane kasanın yanında. Ama çantanın tek taliplisi siz değilsiniz. Çantayı gözüne kestiren diğer bir müşteri, yani bu rakip oyuncusu oluyor, sizin hemen yanınızda bitiveriyor. İkiniz de durumun farkındasınız ve hızla kasaya, yani kaleye doğru yöneliyorsunuz.
1: Çantayı
0: tam
1: kim aldı?
0: O esnada biraz önce bluz aldığınız Zara'da ödemeyi yaptıktan hemen sonra çalan cebinize bakmak için cevap verdiğinizde cüzdanınızı çantanıza koymadan arkadaşınıza verdiğinizi ve o anda unuttuğunuzu fark ettiniz. Bu esnada da cüzdanınızı unuttuğunuzu fark ettiniz. Bir yandan kasaya doğru koşarken diğer yandan da elinizi havaya kaldırarak arkanızda kalan arkadaşınızdan cüzdanını istiyorsunuz. Yani topu istiyorsunuz.
4: Gel gel diyorum. Cüzdanı getiriyorum.
0: Öyle bir durumdasınız ki rakibinizin gerisinde kalırsanız kasaya daha uzak kalacağınız için avantajınızı kaybedeceksiniz. Ama eğer arkaya geçmezseniz arkadaşınızdan uzak kalıyorsunuz. Arkadaşınız da o kalabalıkta size cüzdanını fırlatamıyor. Her şey bir an meselesi. Bu durumda yapmanız gereken rakibinizin arkasına geçip cüzdanı, yani topu almanız ve cüzdanı ele geçirdikten sonra rakibinizi geçmeye çalışmanız. İşte bu offside'dır.
4: Ben koşuyorum.
1: Bu aktif offside yalnız. Evet. Dikkatini çekin.
0: Bir tane daha var.
1: Ama çok ilginç. Yani bunu nasıl böyle
2: düşünmüş.
1: Kim yazdıysa bravo yani.
0: Bir de şimdikini okuyun. Babanız akşam dışarı çıkmanıza izin verdi. Bu gol oluyor. Ama offside oldu. Bu gol. Ama kardeşiniz de seninle gelecek dedi. Bu offside oluyor.
4: Aynen. Bak bunu, süper.
0: Allah'tan bir tane daha var olmadı. Ve sonuncu. Bu da çok hoşuma gitti. Çok fazla var ama eledim. Alışveriş yapıyorsunuz. Mağaza kalabalık. Sırada kimse yok. Ama mesafe çok uzak. Önünüzde senin 5 katın alışveriş yapmış başka bir bayan var. O da kasaya doğru yürüyor. Ve sen birden onun önünde olan kız arkadaşına sepeti sallıyorsun. O kasaya geçiyor, senin ödemeni yapıyor. Ay bak, bu tamam. Offside.
4: Anladım. Tamam.
1: Anladık evet.
0: Şimdi Yasmin pek beğenmedi cevabı.
1: Ben beğenmedim. Neden? Vallahi beğenmedim. Çünkü yani offside çantayla anlatacak bir durum değil. Bir. Ama yani bunu yazana da bravo.
4: Ama
1: yani,
4: düşünmesi yani,
1: böyle
4: güzel.
1: Bir şiir.
4: Evet. Doğruyu anlatıyor mu? Evet anlatıyor.
1: Evet. Ama tercih futbol... çanta değil yani. Benim tercih futbol sahası. Ama yani bir çantayı, bir Zara'yı şeyi yani böyle alışverişi futbolla bağdaştırarak yazması. Yani bunu bir bayan mı yazmış?
4: Hala
1: duyuyorum. Yok, evet. Yazmış.
0: Bunu hala anlamamış. Şimdi ben ne yapayım ama? Evet bu cevapların hepsini
1: yazmış. Bayan
0: bu cevap, hayır evet, bu cevapların evet. Hepsini yazanlar erkekler. Evet. Bakmışlar kadınlar anlamıyorlar evet. Alışveriş evet. Üzerinden. Evet. Ama bu şey
1: ya. Ya bu hepten bak. Açtı mı arkadaş? Fenerbahçe.
0: Babanız akşam dışarı çıkmanıza izin veriyor ya. Bu gol ya.
3: Sevginle döner.
0: Kardeşinizi de yanında yolluyor. Bu offside ya. Ben bunu beğendim. Bence offside budur.
1: Evet. Yok beğendim yani. Şöylesi tabii şimdi, ki ham fikrim yani. Tamam, güzel.
0: Ben aktifini pasifini bilemem ama evet. Bana göre gol dışarı çıkmamdır ama kardeşim niye yanında geliyor bir offside'dir yani.
1: Allah'tan evet, modern şimdi. Bir babacım oldu. Hiç öyle bir problemim olmadı. İstediğim abi
3: yani, seni çıktı. Yani.
1: Offside'i yaşam. Offside'lik durumu kalmamış senin kızım oldu. Yani.
0: Arkadaşlar umarım şu anda anlamışızdır.
4: Evet. Instagram'dan canlı yayına da soracağım.
0: Anlamadık diyenler oldu. Artık evet. Yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım yani.
4: Evet,
0: reklama da girdim ama yaptım elimden geleni.
1: Bir saniye bir şey daha sorayım. Hatırlıyorum. Offside rule'da yani genelgesinde bir değişiklik oldu. Bence 5 sene falan oluyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Offside ile ilgili burada bizim ki ended.
3: Yok. Neden?
1: Benim... Bir dakika, benim bildiğim bir şey var çünkü önceleri offside'in aktif ve pasif şeyi yoktu.
3: Yok, evet.
1: Sonradan pasif offside geldi. 5 sene falan oluyor herhalde.
3: Bayağıdır var.
1: O zaman 6 sene mi bilmiyorum. Yani, öyle bir şey çünkü onun tartışması oldu. Sebebiyetini de söyleyeyim mi neden offside geldiğini?
3: Neden?
1: Çünkü offside olmasa bütün oyuncular kaleye doğru koşar. Oyunun heyecanı kaçar. Ama o yüzden offside kuralı.
3: Bayağıdır yani var.
1: Yani ama neden offside oldu bilmeyenler için evet. Söylüyorum yani. Offside'in neden yapıldığını kuralı zaten odur. Ben çocukluğumdan beri top sahalarında büyüdüğüm için.
3: Futbol kuralı olmadan olmaz ki. Yani.
1: Zaten kuralı. Çok biliyor yani belli yani değil mi?
3: Ya.
1: Hani bugün yani, dedim ki. Eski Türk gücü mensuplarından. Lan bugün Verbunk ne diyorlar? Reklam.
0: Yok, sonra ben bütün firmaları tek tek arayıp paramızı isteyeceğim. Konuşun arkadaşlar.
1: Yok, şaka bir yana. Radyata ya bağışta bulunabilirsiniz. Evet, komşumuz Türk Gücü var mesela burada yakında, hemen çaprazımızda.
3: Evet, doğru.
0: Evet arkadaşlar, bir müzik arası daha verelim. Gerçekten çok eğleniyoruz. Çok teşekkür ediyorum hepiniz iştirak ettiğiniz için bu güzel programa. Evet, şimdi Tarkan'ın o güzel Türkiye'm şarkısıyla. Dünya bu arada mi? Niye bu sene kupalarda biz yokuz ya? Çok üzülüyorum.
1: İsabet olmuş bence.
4: Bence diyorsun.
1: Parayla satın alınan bir yerlerde bulunmamalı.
4: Vallahi
1: şerefimizi kazanırız.
4: Biz Türkiye Katar'da olsaydı var ya, Katar'la ilişkilerimiz falan olurdu.
1: Kötü bozulurdu arkadaş. Vallahi banka kurtarmaz.
0: Tamam, siyasetten çıkıyoruz. Mikrofonu kapatıyoruz. Güzel bir şarkı arası veriyoruz.

0: Evet, bu sene Türkiye olmasa da biz yeterince coştuk diye düşünüyorum. Çok eğlendik. Biz gerçekten seviyorum bu huyumuzu ya. Çok eğlenmeyi çok seviyoruz. Çok güzel. İşin keyfindeyiz her zaman.
1: Yol bir atasını her vardı. Deli her gün bayram.
0: Evet, oraya geçmiş. Bize her gün bayram. Şöyle. Ben bir türlü burayı şey yapamadım. Heh, şimdi geldi mouse. Tamamdır. Ay. Astınız mı arkadaşlar?
2: Arkada ters, yine aynı yazısını.
0: Anladım.
3: Evet. Ya,
0: arkadaşlar. Şimdi şu arkada bize çalsın. Bir iki tane daha soru soracağım size. Futbol terimleriyle alakalı. Bakalım kim neyi biliyor.
1: Hangimiz biliyoruz?
0: Evet. Forvet ne demek arkadaşlar?
3: Forvet öne doğru git. Ay yok,
0: alayım.
3: Ne? Forvet
0: ne forvet demek? Nedir? Forvet nedir?
3: Biliyor musun?
0: Yasmin'cim intihar etme.
2: Ateşine kendime ya.
0: İntihar etme Yasmin.
3: Bildiğini söyleme lütfen. Biliyorsun. Ne demek?
2: Söyleyeyim mi söylemeyeyim?
3: Söyle tabii.
2: Ne demek söylüyorum ya?
3: Ama biliyorsun. Ön tarafta oynayanlar değil mi?
2: Çok doğru.
3: Doğru ve ön tarafı kaleyi koruyan kişilerdir.
4: Yok. O yanlış.
2: Tamam. Doğru.
3: Çok topu atan diğer tarafın.
4: Hayır, şunu daha basit söylesene.
3: Şimdi sana
4: Gol atan forvettir.
3: Ben bir şey daha öğrendim.
0: Arkadaşlar kasaya, kızlar kasaya en yakın, ödemeye en yakın müşteri forvet oluyor.
3: Ya sen de şimdi.
2: Lan bu mango arayışı ya, bayağı ilginç bir şey ya.
3: Mango'ya gidesin
2: geldi. Yani forvet kelimesi Fransızcadan geldiği için forvet aslında hedef anlamında.
3: Ama doğru söylüyorsun.
2: Ya doğru. Sen ama yani, koruyan değil ya.
4: Bak,
2: korumuyor lan.
3: Gol atan. Koruyan
4: atak değil. Gol atan. Atak yani.
0: Gol atan. İşte diyorum ya, şunu düşün. Zara'ya gitmişsin, elin kolunda ol, alışveriş yapmışsın, ödemeye doğru gidiyorsun, çok mutlusun.
3: Forvet. Türkçe kelime kullanalım yani.
2: Yok ki kızım.
3: Türkçe kelime.
2: Offside
3: forvet değil.
0: Yani aynen.
3: Biz nereden biliyoruz ya?
2: Düşünemiyoruz ki.
0: Evet, sıradaki cümlem. Free kick nedir peki?
3: Ay böyle oturunca herkes... Değil mi o? Ben free kick verdim mesela.
2: Evet, o da var.
3: O offside'de olunduğun zaman...
2: Ay bu da var ya. Gol atmaya giderken bacak biraz fazla.
3: Ne Yasmin, biliyor musun?
2: Arkadaşlar şimdi bazı hareketler oluyor maç esnasında. He. Birisi şvalbe yapar, uçar.
3: Evet.
2: Birisi işte yani çelme takar yani Türkçesi. Ben Türkçe kelime istiyorsunuz bari.
3: Evet.
2: Ondan sonra hop böyle üstüne zıplar. Yani. Başkası işte böyle topu çarpmaz, ayağını çarpar.
3: Tamam.
2: Bu hareketlerin bir özel bir terimleri var.
3: Foul değil mi bu?
4: Evet.
3: Niye frikik?
2: Bak şimdi.
4: Frikik
3: var mı? Sen şimdi bunu da biliyorsun ya. Yani.
2: Bak şimdi bir dakika. Foul dediğimiz bilinçli bir şeyler. Bir de frikikler var. Böyle
3: hayır, bilmeyerek, istemeyerek
2: yapmış. Show ebabında.
3: Anladım.
2: Antrenörüm ya.
3: Hani böyle vuruyor, biri vurmuş gibi böyle yerlere atıyor. Ondan sonra ay falan yapıyor.
2: Yok, o
3: frikik olmuyor. Hayır ama show diyorsun.
4: Frik kullanan.
2: Kullanan. Yani ben şimdi
4: faul yapmıştır. Yani
2: kullanıyor ama.
4: Kullanıyor. Onu serbest vuruş olarak kullanan insan.
3: Yere atıyor sanki.
2: Yani frikik böyle.
4: Hayır, o farklı. Evet.
2: Farklı bir şey.
4: Kişinin yere atması farklı bir şey. Onlar kaleye gol girmesin diye, yakın mesafeden gol olmasın diye.
2: Arkadaşlar frikik aslında figür kelimesinden geliyor. Bir şeyin figürünü yapmak. Bir şeyi darstelle yani show ebabında. Faul gibi gösterebilirsin.
3: Ben şöyle durdum da show ama.
2: Veya...
3: Bir dakika arkadaşlar. Pardon. Şöyle bir hareket vardır.
2: Şöyle top arkadandır. Şöyle tak diye atar mesela. Doğru muyuz antrenör?
3: Sen şöyle diğer. Tamam mı?
0: O harekete de şimdi şey de haklı. O harekete niye frikik denmiş?
2: Şimdi onu anlatacağım. Neden frikik kullanılıyor biliyor musunuz? Kıyafet özellikle eteklerde kullanılıyor. Çünkü onu da bir trap olarak yani bir dikkat çekme amacıyla frikik vermeme için istemeden bir şeye sebep olma. O yüzden yani mango eteğini çekerken
4: uzatma.
2: Zara iç çamaşırın gözükmemesi için.
3: Tamam.
2: Ayşe de yani öyle kelimeleri buluyorsun, bizi bağlıyoruz işte.
0: Değil mi?
3: Devam.
0: Evet. Şimdi sıradaki cümlem penaltı nedir? Hadi bakalım.
3: Penaltı,
0: bak, önce bilmeyenler anlatsın. Önce evet. Bilmeyenler penaltı nedir? Ama bu sefer şimdi tam alacağım. Ne? Evet, hepimiz penaltının ne olduğunu biliyoruz. Ama ben de tam ben almak istiyorum.
3: Tamam, al hadi.
0: Şeyi bilip de offside'i bilip de penaltıyı bilmemen Yasmin.
3: Tamam, sen şimdi anlat bakalım.
4: Bilmiyor musun penaltıyı gerçekten?
3: Penaltının resmi açıklamasını yapalım.
0: Yap.
3: Ben değil, o yapacak. Ayşe
4: tamam, yapacak da sizden.
0: Yok, önce sizden bilgi almak istiyorum.
3: Ama
4: penaltı olsun. Ne demek?
5: Ben şimdi kasaya radyoculuk
0: budur.
5: Almışım kıyafetlerimi. Aynen, bak, öyle. Nasıl ben geliyorum.
4: Evet.
5: Ben geliyorum. İlk şöyle önce ben. Tamam mı? Ondan sonra oradan bir frikik yapıyor bana.
3: Evet. Böyle yapıyor.
5: Yok, hayır.
3: Sonra ben arkadan düdüğü çalıyor.
4: Hayır, penaltı yapmıyor.
5: Bak,
0: faul yapıyor. Hayır. Faul yapıyorsun.
3: Tamam işte, çarpıyorlar, ben de faul
5: yapıyorum. Şöyle bir çarpıyorum.
0: Şimdi bak, ben sana anlatayım mı canım? Şöyle, sen şimdi kıyafetleri almışsın elinde. Yine Zara kasasındayız, tamam mı? Koşturuyorsun elindeki kıyafetlerle. O ara İknur da koşturuyor elindeki kıyafetlerle. İknur ama senden önce.
2: Beşiktaş önce.
0: Onu diyorsun ki yapamazsın diyorsun. Arkasından tutuyorsun, çekiyorsun, yere atıyorsun. Sen sıraya geçiyorsun.
3: Hele Galatasaray gidip çalıyor. Faul. Top İspanya'da.
5: Ondan sonra bana sıra geliyor. Ben de
3: gol yap kız.
0: Oldu değil mi? Yok, benim anlattığım
2: ama en önemli konuyu söylemediniz.
4: Evet ama gerçek
2: ceza sahası.
4: Evet, ceza sahası. İlk yani 16'nın içinde ceza sahası, 16'nın içinde yapılan kasti olarak.
2: 16 ne olduğunu bir açıklasın Allah aşkına.
4: O ceza sahası çizgiler var ya, nasıl söyleyeyim artık çizgilerin.
2: 16 saniye metresidir arkadaşlar.
4: Yani evet, metresidir ceza sahası.
5: Neyin metresi?
4: Kimsenin metresi yok.
3: Bu sahaya bayağı var.
4: Ceza sahası içinde yapılan her türlü hareket, yani faule maruz kaldığı kasaya zaman penaltıdır.
2: 16 metre.
4: Elle de olsa, elle de hareket evet. Yapılmış olsa penaltıdır. Ya ama o 16 içinde diyorlar, ona 16 diyorlar. Yani çizgilerin bulunduğu yerde yapılan her hareket faul olsun, yani çelme takma olsun ya da el hareketi olsun, eline
2: saç çekme olsun,
4: eline çarpma da olur, penaltıdır.
0: İşte kasaya böyle 2 metre kalan yapılan hareketler.
5: O zaman ne yaparsın?
0: Rakibe karşı.
5: Saçından tutup böyle yere atarsın.
2: Kadın futbolunda yapılıyor bu, biliyorsun. Aa, saç tutma ve çok ağır ceza veriyor.
4: Yani,
3: yani kadının futbol oynaması o kadar olur. Saçını yakalıyor, yere atıyor.
0: Evet, şimdi aslında çok fazla yabancı kelimeler var. Ben de bilmediğim için açılımlarını, ben de böyle tamam, çok duyulan bir şey daha için soracağım. Touch nedir?
5: Touch, hani ben hep saçıma doğum günlerine touch takarım. Hep kardeş Fransız olurum.
2: Çok yakınsın, biliyor musun?
4: Hadi bakalım. Siz.
3: Bana da yakışıyor ama işte.
5: Ay, ben çok seviyorum, hep takarım
3: ya. Yani hele yani, şey var ya hani yani, bu basın açılımı farkından yani çıkıyor.
2: Kafayla ne alakası var gene? Kafe touch yani.
3: Aa, kof başını atıyorum böyle topa touch mı acaba? Topa ne böyle kafayla.
2: Dokunmak yapıyoruz anlamında.
3: Kafayla dokunmak.
0: Evet, bizim
2: neyse boşver.
3: Hayır, kafayla.
0: Profesör, hani doktorlar konuşuyorlar şu anda.
3: Kafayla
2: doğum gününde kullanılan taçlar iyi bence.
3: Evet, nedir bu lan?
4: Taş da farklıdır.
5: Ay yok, ben şöyle ilk defa kullanmadım. Taş mı diyelim?
4: Hayır. Kesinlikle, kesinlikle. Aynı bir şey yok.
3: Tamam.
0: O sarı kart.
5: Şudur, taş
0: sarı kart. O sarı kart
4: çıkmasıdır.
5: Çizgiden çıktı. Ben alıyorum.
2: Şöyle kafa üstünden atıyorsun.
5: Şunu da biliyorum. Evet. Galiba ayaklarını fazla oynatamıyorsun. Olduğun yerde evet, şöyle
2: evet
5: atman
2: lazım. Evet. Yasak.
3: Bravo kız. Öyle yapıyor musun?
2: Ama bence taş mı takılıyor
3: üstüne? Bence. Kızlar bakın. Bundan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Bir gün karar verelim. Bülent antrenörümüz olsun.
5: Biz maç mı yapalım?
2: Biz
5: maç mı
2: yapalım? Biz bayağı
5: öğrendik. Bu işi burada ya. Ben Yasmin'le oynamak istemem.
2: Ben kaleciyim kız.
5: Yok, Yasmin'le aynı takımda.
2: Kız ben acayip kaleciyimdir.
3: Ama saç başı
2: ben herkesi küfür ederim.
3: Saç başı olmak yok.
0: Ben de şey oyunun yarısından sonra çok yoruluyorum. Durun ya diyorum, ben yaşlı kadınım, verin topu bana falan. Ben mızıkçılık çok yaparım.
2: Yok, yok, bence takımların en kralı bence yani kalecidir.
4: Evet. Yani.
2: En şey yorulan.
0: Mesaj yazabilir miyim
2: her
0: orada?
2: Her zaman küfürü basan. Yönlendiren.
0: Yasmin.
2: Ne durmadın önümde?
0: Siz ortada oynarken top bana gelene kadar ben mesaj yazıp Instagram'ıma bakabilir miyim?
5: Evet. Şöyle bir canlı yayın da yapar.
2: En büyük sorumluluğu olan da o yani. Yani tabii. Ondan sonra zaten
5: gol yese bile diğerlerine
3: Yani çok tutmadığını suçu da başkalarına atabilir yani.
4: Evet. Yani çok küfür yiyen de o gol yedi.
5: İşte en sonunda zaten
4: o küfür yiyor zaten.
5: Bundan tutamayınca. Bir önce bir kaleci öldürmediler mi? Nerede hangi ülkedeydi o?
2: Onu bilmem. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yok, biz kalecilerimizi severiz ayol.
3: Rüştü evet. Kaleciydi işte, sen
2: evet,
3: anlattın.
2: Evet. Volkan da kalecimiz.
3: Başka yani, bu sene İsviçre takımında oynayan kaleci de hala aynı kaleci.
5: Ne Sommer. Yani? Sommer.
4: Sommer. Evet, Sommer.
5: İyiydi yani. Aslında biliyorum bak, ben futboldan anlıyorum. Evet. Yani. Yani.
3: Ben isimleri unutuyorum.
2: Evet.
5: Evet.
4: Şimdi.
3: Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biraz şey karışacak ama futbol deyince şimdi bana şey vardı ya. Neydi o ya çocuk Galatasaray'da?
2: Kim?
3: Bir yerlere sığınmak zorunda kaldı. Hakan
4: evet.
3: Şükür.
4: Evet.
3: Wow. Dur, ne? Adam siyasetten hayatını, futbol hayatını bitirdi.
2: Ne yapsın yani, siyasete girmeyecekti arkadaşım. Futbolda kalacaktı. Evet. Yani. Top yuvarlak diye işin içinden çıkacaktı.
3: Yani. Evet.
4: Yani bence fazla karıştırmayalım çünkü
0: evet.
4: Yanlış.
0: Bence de evet. Biz yine heyecanlı evet. Ve keyifli. Evet. Herkesin kendi hayatı, kendi tercihleri ve kendi yaşamı. Evet. Biz burada bir şey diyemeyiz. Evet, üzücü bir durum. Ama üzücü bir durum ama biz evet, son sorumu soruyorum. Futbol
3: çarşı her yeri karışır diyor.
0: Değil mi?
3: Karışık mı hiç bu? Bu
0: hiç. Abi şey söyleyeceğim.
3: Çok sessiz bir çarşı burada.
0: Son terimi soruyorum. Ondan sonra bir müzik arası ver. Bu arada arkadaşlar 45 dakika oldu biliyor musun?
5: Gerçekten çok. Birinci devre. Ben suyum ister.
0: Son sorumu da sorup bir şarkı arası vereceğim. Evet, bak, evet son
4: bir
0: soru.
4: Bir şey
0: evet, buyur Bülent.
4: Instagram'dan yazı gelmiş. Severiz de döveriz de diye. Serkan da öyle söylemiş yani.
3: Eyvah,
4: gerçekten öyle yani.
0: Evet.
4: Seviyoruz da dövüyoruz da, çok yanlış bir şey aslında ama.
3: Ne yani?
0: Biz şeyiz. Heyecanlı bir milletiz. Evet. Şey yapıyoruz böyle, çok benimsiyoruz. Kendi kardeşlerimiz evet. Gibi davranıyoruz ya. Onlara. Yanlış bir hareket yapınca nasıl kendi evet. Kardeşlerimizin kulağını çekeriz, onlara da doluyoruz.
3: Valla o şey antrenör olayına gelince Fatih Terim aklıma geliyor.
4: hiç gelmesin.
3: Ben o yüzden İsviçre takımının antrenörü Murat Yakın ya. Murat Yakın hep hiç heyecanlanmadı. Goller oldukça böyle bakıyor.
5: Gelsin sorumuz, geldiğini sormuş. Soruyu bekliyoruz.
0: Evet. Ha, kaleciler hazırsa.
4: Evet, müzik
0: faul neydi? Faul. Faul.
5: Dedin ya neydi? Almanca evet. Ya da çürümüş. İngilizce'de çürümüşe derler.
0: Çürümüş.
5: Faul.
0: Tamam o.
5: Çürümüş. Ya da tembel mi?
0: Yasmin dışarıdan adam arıyor.
3: Ateş bastı.
0: Yasmin. Canım açabilirsin biraz. Bilen vallahi yok. Çok fena. Faul. Faul nedir arkadaşlar?
5: Faul.
0: Arkadaşlar ya.
5: Görmek. Faul derim.
3: Çelme takmak.
5: Ya
3: onu da bir çürümüş. Gömleğinden tutup çekmek.
5: Saçımdan çekiyor, kasaya yaklaşmayayım diye.
3: Evet işte o biraz önce konuldu ya.
5: Faul işte birden
0: yok, böyle başka bir şey konuştuk.
4: Kızım sen tamam. Biliyor musun?
3: Kızım işte ben faul dedim.
2: Bir yer uzvularını vurmak, özellikle üst kısımlara. Eli top. Elinden alma.
0: Bir dakika, üst kısımlara vurmak serbest.
2: Evet o da var. Bak mesela.
0: Üst kısımlar serbest değil de altlara vurabiliyor muyuz?
2: Yok.
0: Maç oynarken.
2: Yumuşak dokular yasak.
0: Ben maç yaparken tekme falan atabilir miyim? Düşürebilir miyim rakibi?
2: Yumuşak doku yasak.
0: Yok, yapamıyorum.
3: Ya ben futbol hep şey olarak
0: kuralını
3: görüyorum.
0: Kendim koymadıktan sonra ben futbol oynamam ya. Vermedim
3: ben. Ben şeyi görüyorum. Ben futbol seyrederken. Şunu söyleyeyim. Futbol seyrederken özellikle iki ülke arasındaki futbolu seyrederken şey gibi görüyorum. İki ülkenin soğuk savaşı gibi görüyorum. Yani topla yapılan bir savaş
5: ama
3: gibi.
5: Ama soğuk savaş bitince herkes kardeş oluyor.
0: Ama bir dakika şimdi onu bence yapanlar da yine bazı kesimler. Belirli kesimler. Niye?
3: Gerçek savaş değil. Yani anladım. Kazanmak için yapılan, o topun peşinde koşulan.
0: Bence futbol nedir biliyor musunuz? Bence futbol bütün kültürleri birleştiren bir yapı. Bence o gözle bakmak
3: bak,
0: gerekiyor.
3: Geriye evet. Bir dönelim mi? Acaba yani ilk futbolu kim oynamış?
4: İngiltereliler bulmuş zaten.
3: Bulmuş ama
2: yok. Güney Amerikalılar.
3: Hayır. İlk futbol tarihte Sümerlere kadar dayanıyormuş biliyor musun? Futbolun şeyi.
4: Evet.
3: İlk Çinliler gerçek anlamda böyle futbol oynamamışlar ama onlar da bir top evet. Gibi bir şey yapıp
4: ben
3: böyle yumuşak.
4: Perular mı? Aztekler
3: mi? Yok Çinliler. Ya, Çinliler evet. Olabilir. Bugün okudum. Gerçekten okudum. Dedim bir geçmişine bakayım. Ama onların böyle kaleleri yokmuş. Böyle herkes sıraya diziliyormuş. Topu böyle ayakla birbirlerine atıyorlarmış. Yani ondan esinlenerek mesela FIFA oluşmuş.
5: Şimdi hani, siz futbol izlerken
3: evet.
5: Ben genelde baktığım zaman diyorum ne kadar tatlı çocuk. Siz öyle diyor musunuz?
4: Hayır.
2: Ben şu an çok güzel oynamamış diyorum. Parasını karşılığını vermiyor
5: yok,
2: diyorum.
5: Yok yok mesela Maroko'da 14 numara var. Benim kızım o çocuğa bayılmıştı mesela.
3: Ha yok.
5: Biz böyle hiç
3: erkeklik şeyine bakmıyorum ama topun golü nereye atacağını
2: tekniğine bakarım.
0: Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir şarkı arası daha vereyim. Çünkü başka şeyler de hazırlamıştım ama yetmeyecek galiba zamanımız. Bir şarkı arası verelim. Bir şarkı arası daha verelim ve şöyle yapalım. Sonra hepimizin en yakışıklı bulduğu futbol. Bence konuşalım bu konuyu ya.
5: Bence de
3: yok
0: konuşalım.
3: Ya.
0: Konuşalım. Yok. Bence konuşalım.
3: Yok benim öyle bulduğum eski yakışıklı bir
0: şey. Olabilir. Oynamayın. Ben zaten bir şey yapılmış, anket yapılmış. Ankette ilk üçü söyleyeceğim size. Ay, aslında tamam. Bütün kadroyu evet, söylemek isterdim ama doğal olarak zamanın azizliğine uğruyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. O sebepten dolayı şimdi güzel bir müzik arası verelim. Ve sonra hepimiz kendi aklımızda yatan aslanı söyleyelim.
4: Hadi bakalım.
0: İster istemez ben de seyrederken vah diyorum bacakları iyi çalışmış falan diyorum yani yapacak bir şey yok. Ben de diyorum bakın iyi spor yapmış falan diyorum. Ben bir de daha çok böyle beğendiğim futbolcuların hayat hikayelerine girip acaba diyorum kitap okumuş mu diye bakıyorum mesela. Ben değişik bir kategoriye kadar da gidiyorum. O sebepten bunu da konuşalım. En çok beğendiğimiz futbolcu kim ve neden yani? Niye beğeniyoruz? Aha. Onu da konuşalım olur mu? Hemen şimdi olur. Bir müzik arası
3: en çok beğendiğim var benim ama
0: son zamanların çok dinlenen bir şarkısıymış. Sizlerle beraber olacak. Bir milyondan fazla dinlenme almış. Gazapizimmiş dinliyoruz.

0: Evet, son 10 dakikanın içine girdik arkadaşlar. İstersen öncelikle bunu
1: yani
0: ben bir söyleyeyim.
1: Ben seni yönlendirmek istemem, pardon, özür diliyorum.
0: Yok yok, estağfurullah estağfurullah.
1: 10 dakikamız kaldıysa mesela hani beğendiğimiz yakışıklı mı değil mi futbolcu yerine hani bu futbolcuların sonuyla ilgili konuşalım yani.
2: Yok yok. Bu gömlekle meşgul.
1: Şöyle ünlülüklerini kaybettiklerini.
3: Güzel hazırlamış, onu soralım şimdi. Yok yok,
1: bence de. İyi soralım.
4: Evet, sen ver.
0: Ya bakın şöyle bir şey. İlla hani şu futbolcuyu da beğeniyorum ama şunun da hayatı şöyle diye sen de oradan girip söyleyebilirsin Gülcüm yani. Bir mahsuru yok benim için.
1: İyi tamam.
0: Benim için hiçbir mahsuru yok yani. Hani hayatı ben istedim ki yani böyle biraz kalıpların dışında hani böyle sıra dışı bir program olsun. Evet. Keyif alalım yaptığımız son şeyden.
1: Evet. Mesela Maradona'dan bahsetmedik hiç. Olsun.
0: Tamam. Maradona'yı kim biliyor?
1: Evet.
0: Kim
1: tanıyor? Evet, hepimiz biliyoruz.
0: Tamam. Ben çünkü sadece ismini bildiğim için çok utanıyorum şu anda, kıpkırmızı oldum. Çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum ama benim zamanımda şöyle. Mesela ben kendimden başlayayım. En çok beğendiğim futbolcu. Ben aslında hani biz biraz işi şakaya vurduk. Kadınlar olarak yakışıklı yakışıklı değillere falan baktık ama benim aklımda yer eden futbolcu Rıdvan'dır. Ha, babam hadi. Çok koyu bir Fenerbahçeliydi. Evet. Biz Fenerbahçe'nin bütün maçlarını seyrederdik. Hani biz de seyrederdik oturup. Öyle bir adamdı ki
1: adam
0: bu Rıdvan
1: son
0: 2 dakika kala adam gol atardı ya. Böyle evet. Bir enteresan bir şey. Maç bitmek üzere, herkesin moral yerlerde, herkesin evet. Canı sıkkın. O küçücük boyuyla futbolcuda evet. Ben çok iyi, sanki bana şöyle gelirdi. Herkesin bacağının arasından, yanından, sağından, solundan evet. Koşar ve gol atardı. Ve böyle bütün Fenerbahçelilerin şeyini, şahını yukarı kaldırırdı. Öyle bir adamdı. Ben mesela hani dediğim gibi tipe bakmıyorum ben. Ben biraz şeye de bakarım hani... Bence ona şeytan Rıdvan demelerinin de evet. Büyük bir bu konuda büyük bir önemi vardı. Çünkü gerçekten adam son dakika adamıydı.
1: Şeytanın bacağını kıran. O evet. Yüzden lakabı öyle evet. Zaten. Şeytan Rıdvan.
0: Evet. Evet. Hani dediğim gibi burada yakışıklılık falan değil. İşin esprisi, işin şakası o yani. Hani ona kalırsa listeye baktım. Listedeki resimleri bir numara fena değil. Biraz vücut mucut. Bir numaraya hemen bir bakayım kimmiş, tanıyor musunuz? Bir dakika durun. Bir dakika. Yapılan anket olduğu için bir numara Almanyalıymış. Hummels, tanıyor musunuz?
2: Ay hiç güzel biri değil de.
0: Bak mesela.
1: En yakışıklıymış.
0: Burada resmi var. Gayet yakışıklı. Gelin bir bakın kızlar.
1: İşte ay hiç beğenmediğim bir tip. Hayır işte. Ama zaten bu tür şeyler görece yani.
4: Bence yakışıklı.
2: Topu da güzel değildir yani. Top oynayışı da güzel değildir. Ya yemin ediyorum Schweinsteiger ondan daha iyi oynuyor.
4: Daha neler.
0: Oynama demedik. Yakışıklı dedik.
2: Valla Schweinsteiger ondan daha yakışıklı.
0: Ama bir şey söyleyeyim, bir numara.
4: Bir numara. Yok, Yiğit öldü ama
1: aklı. Tam polo da vermiş göbeğine.
0: İki numarada, Beckerman'mış.
1: Ya o da Alman. Alman.
0: Evet. Ya bu Alman şeyi. Bence de hiç yakışıklı değil. Hiç benim de hoşuma gitmedi. Evet. Benim de hiç hoşuma gitmedi yani.
1: Yok. Şimdi 3 numara. Ben size bir şey söyleyeyim mi?
4: Almayayım.
0: Tamam. 3 numarayı da söyleyeceğim, diğerlerini söylemeyeceğim evet. Çünkü dakikamız yetmiyor ya. Lavezzi. Bunu biraz yakışıklı buldum bak kızlar. Şimdi ben İspanyol adam. Arjantin. Evet. Biraz böyle bence Meksika tarafları böyle hani Güney Amerika oluyor galiba değil mi Yasemin? O dönemlerde biraz böyle bir yakışıklı adamlar var çıkıyor yani. Evet. Sizinkiler de alayım arkadaşlar çünkü son
1: yani ben
0: 5-6 dakikaya girdik. Hem
1: Ronaldo.
0: Hem evet, konuşalım, Ronaldo. Hem vedalaşalım, evet. Hem de programımızı kapatalım.
1: Ben Ronaldo'yu beğeniyorum ama hani böyle yakışıklı olduğu için falan değil.
3: Sen kızım?
5: Ben Messi'yi beğeniyorum.
3: Messi'yi beğeniyorum ama Messi yakışıklı olarak.
1: Messi. Oynamasını mı yakışıklılığını mı? Oynamasını değil mi?
2: Bak anacığım ben yani sağlam bir insan oyuna bakar arkadaş. Yüzünü gözünü bakmaz. Bak, yani. Yüzünden gözünden de. Yani ben Rıdvan'ı beğeniyorum. Her zaman da halen beğenirim. Bir numaradır adam. Şeytan Rıdvan. Dünyanın bir numaralıcı. Ama oynayan başka biri daha vardı.
3: Alex.
2: Yakışıklık bakacak olursak evet. Alex Sousa.
3: Alex Sousa yani.
2: Saçlı versiyonu ama.
0: Galiba Yasmin sen bakarken ben de bakarken hani şeye bakıyoruz. Gerçekten zamanına ve

0: Şey de oynadı yani Kubilay. Kubilay Türk Yılmaz yani gerçekten. Yani
1: isim mi?
0: Evet. İsçe de hala İsviçre de anlatıyor. Yani bilmiyorum artık nerede olduğunu bilemem de. Ama İsviçre'nin ünlü futbolcularından.
2: Evet, gerçekten. Yılmaz.
3: Okay. Ya ben daha çok böyle tenis de çok seyretmemdi. Türk biraz Yılmaz tenisle demiş. İşte Roger Federer'le falan böyle daha çok onun hayranı olduğum için.
1: Aa, bu İsviçre'de ben daha yeni İsviçre'ye geldiğimde diyorlardı bunun ismini.
0: Tabii Kubilay Türk Yılmaz tanınmaz mı ya? Yani
2: abi bir sürü var canım, evet. Yani Türk takımları, yani Türk oyuncu olduk da.
1: Bir sürü ben bundan sonra Hakan Yakın'ı ve Murat Yakın.
2: Senin en sevdiğin hangisi?
4: Aslında en sevdiği yakışıklı olarak Pique'yi buluyorum ben.
2: Aa, çok ilginç.
0: Yani. Okay. Kimi?
4: Pique.
2: Pique.
1: Bülent
2: kim? Bülent sen kimi sevdin? Nasıl, bir dakika. Erkek olarak hangi erkeği?
3: Ben de tam onu soracaktım. Evet.
0: Söyleyeyim mi? Niye? Ya önceden tabii ki Pele vardı, Maradona vardı.
2: Pele'yi beğeniyor muydun?
0: Yani Maradona vardı. Hayır, yani
2: oyuncu olarak değil, yakışıklı olarak değil.
0: Yakışıklı olarak yok. Ben hiç yakışıklılığa bakmıyorum ki.
1: Yani Pele küçük adam.
2: Erkek şimdi yakışıklılığa bakmıyor.
0: Yani
2: ben güzel kadını güzel derim ayol.
3: Ya Yasmin, biz şimdi nasıl
1: araştırmalara göre kadınlar sadece bunu
3: yapıyormuş canım. Pardon gücüm, biz nasıl fikrimizi yakışıklılığa değil de oyunculuğa göre söyledik. İsek Bülent de bence ona göre
0: yani
3: söyleyecek.
0: Yakışıklılığa yani yakışıklılığa ben bakmıyorum.
2: Oyunculuğuna göre bakıyorum. Hangi kadın daha güzel? Ben daha güzel olayım dermiş.
0: Neymar.
3: Aha. Nurten, Neymar sen söyledin mi?
4: Ben söyledim. Bak. Bilmem, anlamam ama bilmiyorum gerçekten.
1: Kubilay
4: yani
1: Yılmaz.
4: Aklıma gelen David Beckham geliyor.
0: Beckham ya.
2: Ay, yani hiç beğenmemişi.
3: Bence en burnu büyüğü diyelim ona.
1: Ama yakışıklı.
3: Arkadaşlar son 2 dakika maç bitmek üzere. Son 2 dakika. Son 2 dakika. Hepimizden şeylerimizi alalım böyle saniye saniye, birer dakika diyemeyeceğim. Çünkü hepinizin son fikirlerinizi, iyi akşamlar dileklerinizi alalım. İyi akşamlar olacak çünkü program yayınlandığında akşam olacak. Buyurun.
2: En büyük Fenerbahçe.
1: İyi akşamlar, ben bugün Türkiye'yi temsil ettim ama Galatasaraylıyım. Bir dahaki yayında hepimiz görüşmek üzere.
3: Çok teşekkür ederiz. Yayın. Çok güzel bir programdı.
0: Evet Ayşe.
3: Görüşmek üzere.
0: Evet. Çok teşekkür güzel ederiz. İyi akşamlar.
1: Sundun Ayşe. Teşekkür ederiz. Buraya
3: Yasmin'cim
1: için.
3: Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür sen de söyledin. Ederiz. Tamam.
0: Bizi çağırdınız.
3: Evet sevgili Radyo Ata dinleyicileri, güzel ve heyecanlı ve keyifli bir programın sonuna geldik. Umarım biz eğlendik. Siz de kendinizce eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Size böyle yılın sonuna doğru bütün şeylerden, streslerden uzak bir program sunmak istedik. Dostça kalın, mutlu kalın ve yeni yıl hepinize kalbinizde, gönlünüzde yatanı
1: Radyo
3: getirsin Atan'ın diyorum.
1: Lütfen reklamı olsun. Radyo Ata sunucularından herkese yeni yıllar diliyoruz.
3: Evet. Hepimiz sizin yeni yılınızı kutluyoruz ve kalbinizde yatan, gönlünüze, aklınıza yatan 2023'te karşınıza çıksın diyoruz. Ve iyi akşamlar diliyoruz herkese.
4: İyi akşamlar.